Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gör Resmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da